üretim imkanları ve ürettiği malların niteliği, taşanması, bu miktar çok daha fazla bir azalırlaştırılması.